0: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
1: Rüyalar. Geçmişin ve olası geleceğin yansımalarını düşünüyorum.
2: Rebound is
1: okum.
3: Und wenn ich mich wieder und

0: ¿Qué pasó?
1: Önünde parlak bir gelecek var. Önünde parlak bir gelecek var.
2: Gelecek eski gibi değil.
3: İsteyelim, isteyelim, isteyelim,
2: isteyelim,
3: isteyelim, isteyelim, isteyelim, isteyelim,
2: isteyelim, isteyelim, isteyelim, isteyelim, Ich unterstütze die Veränderung, die Bewegung, die Farbe und ich glaube an alle Wiederholungen.
1: Blick in die Zukunft.
4: Mirai wa wakaranai.
5: İnsanlara güveniyorum. Roy Nevigar'ın was ni...
4: Yanara havavi yarim.
1: Uzini hil.
5: Ölümden korkuyorum.
1: Wir bauen die Zukunft. The future is coming on.
5: Irkçılığa karşı savaşacağım.
1: Unser Leben nach Corona.
5: Barışı umuyorum.
6: Digital, digital law.
7: Schauen wir mal den Singmas Show.
2: Today, I'm afraid of water.
5: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
1: Zurück in die Zukunft.
5: Sihire inanıyorum. Kedileri severim.
6: Bom.
5: Yüksekten korkuyorum. Hasta olmaktan korkuyorum.
2: Gelecek eskisi gibi değil.
8: Afiyet olsun.
5: Murat Brokmat nam olsa.
2: Yeni bir sekse geceli.
5: Murat Brokmat eski. Murat Vesvel'di değil.
1: Geçmiş şimdi gelecek. Imagine the future. The future is now. Ecele gitmişim şimdi.
9: I'm scared I won't attain the goals I have. Music, technology, AI, everything is evolving so quickly. What if I can't keep up?
1: Every time there is a gap of silence on the radio or television, John Cage gets paid a royalty $4.33.
10: Der Österreicher ist ein Mensch, der voller Zuversicht in die Vergangenheit blickt. Alfred Polgar.
1: If we don't pay attention to global warming, we may see a mass panic on a not too distant future colony.
10: I am convinced the future will be determined by events that are completely impossible to predict today.
11: Wenn die Autos in der Zukunft nicht mehr so lärmen, dann werden vielleicht lauter Leute überfahren.
12: 我希望在未来大家会意识到地球只有一个，会好好珍惜，努力体会它的美好。
1: I hope in the future Turkey will be as a part of European Union.
13: I hope in the future Turkey will be as a part of European Union.
14: I hope in the future.